0: diğer müzik hislerimiz.
1: This is Radio Ommeland.
2: Cinderella cut it up one time.